0: hiç kimse rahat koymaydı, hiç kimse ölemeydi, niye söylemeydim ağabeyim aralarımızda.
1: Tamam, sen atam var da ver.